0: The Patriotic Front is now broadcasting your program.
1: Dön bayrağı. Dön bayrağı bana resim.